de guerre. Hey, je de nayan de janam, molla jan. Ne buldu yarım gelmedi gel. Ne buldu yarım gelmedi gel.